0: üniversite bitince akademik akan sağ kurkumayı ve akaliteyi itinari çoğunun kadar okul için ben bunu da emita kuma sanmıyor şey duyma çoğunun kadar yapın ama minifin şey kuma ben sunan sağ zaman tanıma ba zaman avni ba kuma sunan şey avni ba vallahi avni de akan avni
1: kuma da mai wannan tambaya kuma yake cewa mutum mai ciwon sikila yana shan wahala wajen yin azumi shin zai iya yin ciyarwa
0: na wanda duk zai iya yin azumi saboda wata cuta

içindesin. Tumbatına öğrendim insanlar insanın babası. Çünkü kendindeki var mı yasın? Bırakın ya sahibi ama. Şey sakin gibi adam.

kanatın sayıyla maşallah. Lan bu kanatı da kanala kanatama. Manalı uçumdan iki kanatama ka. Tümde sınırla kataşı laka kanatı da mutarim la kanatama. İlla maşallah usul abin Allah'a binama kanatama. Bayan ka isa da sapu. Anunga aman tıkuwa na u abina al-Qur'an'a kısım kamasa. Kafin isa da sapu. Kafin yaji kundu mutarim ya Allah'a mantar da şiya. Amma bayan wannan ya kamanta a tuna masa shi yasa yake cewa me ya hana ba za ku tashi ni ba me ya hana ba za ku tunatar da ni ba na'am so haka

Ve onlarca yaptı şunu. Emanetin su bombası vardı her yerde. Dolanalım olsun. Ve en siyasi olsun. Ve sonra da yaptıcı olsun. Ve sonra da bir kadın neredeyse kapitalistik adamın kadını buluyor ki. Bu böyle dedim de ki çaydan takıldık. Ben de iki ayda geçirdi bu. Sıralar ki ya. Şu kadın kızı ekiyemiz ayıp ödüyor da araba ayıca alacağım. Sonra da tüm araba ekiyor. Aka alka. Bunu ben kaçırdı. Aka hadi araba gel su araba gel. Aka saçını. Şu kadından mı? Bana da hadi ekiyor. Nazar kum da o gelip de sırken arıdan bekliyor. Biz sana kum elini istiyordu sahada kıl. Ertene kavga çalıyordu. Bittin mi şu baba yüzeyi de kiyasa. Ve ben kona kavgasını atıyordu. Kusura bana vallahi bir okuçum var. Bunu bekliyordu. Bu kadar cilal.

Yani sağlık, ne bileyim, bana kadar. Ben onun için kesin asal olsun. Şimdi sen kesin ki sağlık, bu

0: kafa oyunu. Ulan kanka bunun nasıl önemli? Ay bak kısa sikesi bu. Bu ki kısa sikesi. Kısa sikesi de bu iki de kurama. Ake bu ake ula. Kaşın oda. Kötü dedi ake bu hakkı ve gözünü anadır gülçü ve. Açıkta kaşın kutlu. Kaşın dedi rebi ve bu iki ampara. Kaşın dedi rebi ve kapıya. Gördüğü kurama gizemez. Hakkı baktı bir ilme geliyor. Neden ayası dönü. Bana göre ablama fıdı ve hansı yansıdaki gibi seyirişi çoğdan adı zanlı.
1: Vatavatın da akit şu el bankarı.
0: Onu aga çay el bankarı. O bankarı etmiyor. Bana yuva da tarihi fıdı. Bu tarihi el kasaba. Bizi yuva ayı aga sanıyor ciddi ve akit bu bulan. Her akıtı dışı vacı. Bana fıdı zaman vakı vakını. Köşeyse onu en ayıva. Bakın vaka. Belli. Neden yuva sahibim. Neden en çok böyle alı kedi. Odan ve buğla, odan ve buğla. Karasan akıma medeli ve bana da buğla. Buğla abeyeyle ve nezalı çeyrese kakuğu ama dübül gibi aşırı ve bakın. Sen de geçin. Kakuğu ve dübül gibi aşırı ve bakın. Ama dünya edeki canlı bazı abubu adı inanın. Ama onu zannın halde sarfı ederken sarfların bir vakit çiğ denen nedir? Buğla kutku deli adlarına bakan arıyor. Bakın o kompaşını kubitçi. Dedim kuru anıçı. Akı kuşuyla kavramı tuta. Akasını acayla. Sen de karşı bu böyle bir bayan atıp dolaşıyor ve ta tarafa ayrılık yürü. Böyle kısadan bu ankor yata akıl bu dedim. Öldür açı, bu öldür açı, bu öldür açı. Şu konuda bu ubi, ne bana tutarsa. Ben öldüm oturuyorum, artık ben oturuyorum kentime ne bir ütülü ubi ayrılığı. Vallahi yeterli, kırk kule dokuz adı. Ubi, sabah gezerken de ta